Demokrasi diverdi! Demokrasi diverdi! Demokrasi diverdi! Demokrasi diverdi!